Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odaya Radyo'da.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Odeya Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bugün yeniden rotayı Amerika'ya çevireceğim, Fed'e çevireceğim. Fed'i yeniden düşünmek gereken bir dönemde olduğumuzu son yayınlarda altını çiziyorum. Çünkü çok dikkat çekici şeyler oluyor. Dikkat çekici işlerden birine bugün biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Biliyorsunuz yeni başkan Kevin Warsh'un göreve gelmesi daha henüz çok kısa bir süre oldu. Ve normalde yeni bir başkandan ilk aylarda işte faiz kararlarını, enflasyon değerlendirmelerini, ekonomiye dair tahminlerini bekleriz ama Warsh'un çok değişik bir adımı oldu. Fed'in nasıl çalıştığını, nasıl düşündüğünü yeniden sorgulamaya başladı ve dünyayı da sorgulatmaya başladı. Ve bu amaçla da 5 ayrı çalışma grubu, İngilizcesiyle Task Force kurdu. Şimdi bu ilk bakışta bürokratik bir haber gibi gelebilir. Yani işte 5 komite kurulmuş, akademisyenler görevlendirilmiş. Ne olmuş yani diye. Ama işin özü daha büyük ve burada Warsh'un verdiği mesaj da sorun sadece de belki de faizin seviyesi değil, belki de Fed'in düşünme biçimini güncellemek gerekiyor diye anlıyoruz. Dolayısıyla bugün bu 5 grubun neden kurulduğunu, neyi amaçladığını ve piyasaların bunu neden bu kadar önemsediğini konuşmak istiyorum. Sizler de ekonomi haberlerinde bu çalışma gruplarından ne yönde bahsediliyor, neden bahsediliyor, neden bu kadar önem veriliyor? Bu anlamda belki biraz daha açıklık sağlayabilirim bu yayında. Şimdi neden böyle bir ihtiyaç duydu? Zaten Fed dünyanın en saygın merkez bankalarından biri değil mi? Öyle elbette ama son 5-6 yıl Fed için hayli zor geçti. İşte önce pandemi, ardından hepimiz için zor geçti tabii. Ardından tarihin en büyük parasal genişlemelerinden birini yaptı. Sonra 40 yılın en yüksek enflasyonuyla karşılaştı. Sonra faizler 0'dan %5'in üzerine çıkarıldı. Devasa bir bilanço var ve iletişim konusunda da ağır eleştiriler oldu. Özellikle de bir eleştiri öne çıktı. Fed uzun süre enflasyonun geçici olduğunu düşündü. Oysa enflasyon beklenenden çok daha kalıcı çıktı. Bu yüzden birçok ekonomist de acaba Fed ekonomiyi okurken kullandığı yöntemleri bir gözden mi geçirse diye sormaya başladı. İşte Warsh da göreve gelir gelmez bu tartışmayı kurumsal bir zemine taşıdı. Burada önemli bir ayrıntı var. Warsh bu grupları Fed'in kendi bürokratlarından kurmadı. Tam tersine dışarıdan isimler davet etti. Yani bu isimler arasında eski Merkez Bankası başkanları var, Nobel ödüllü akademisyenler var, Harvard ve Chicago'dan ekonomistler var, teknoloji şirketi yöneticileri var, hatta Walmart'ın eski CEO'su da var. Çünkü mantığı basit, aynı insanlar aynı yöntemlerle düşünmeye devam ederse farklı bir sonuç beklemek doğru olmaz. Herhalde bu yüzden kurumun dışından gelen bir bakışın daha değerli bir katkıyı sağlayabileceğini düşündü. Ve yaklaşımını şu şekilde ortaya koydu. Yani ilk prensiplerden başlayın, zor sorular sorun, mevcut uygulamaları sorgulayın, alternatifleri değerlendirin ve karar alıcıların önüne yeni öneriler getirin. Bu tabii merkez bankaları için alışılmadık bir tutum. Çünkü bu aslında büyük bir değişikliği işaret ediyor. Ve yani merkez bankaları için bu büyük değişiklikler hani bu kadar hızlı da olmuyor. Warsh ise daha geldiği ilk ayda gelin önce her şeyi bir yeniden düşünelim, yeniden bir yenileyelim içinde böyle bir değişiklikten bahsediyor. Şimdi bu 5 grup hangi konulara bakacak? Aslında Fed'in para politikasını oluşturan 5 temel ayağa bakacak. Birincisi Fed nasıl iletişim kurmalı? İkincisi yaklaşık 6.7 trilyon dolarlık bir bilanço var. Bu nasıl yönetilmeli? Üçüncüsü Fed bugünkü verilerle ekonomiyi doğru okuyabiliyor mu? Oraya bakacak, verilere bakacak yani. Dördüncüsü çok önemli bir konu ve hepimizin gündeminde bu yapay zeka ve yeni teknolojiler istihdamı, verimliliği nasıl değiştirecek? Beşincisi de Fed enflasyonu ölçüp yorumlarken kullandığı çerçeveyi değiştirmeli mi? Dikkat ederseniz hiçbiri doğrudan hani faizi yüzde kaç yapalım, faiz nerede olmalı gibi bir soruyla gelmiyor. Dert daha çok Fed karar verirken hangi bilgiyi kullanıyor, bunu nasıl yorumluyor ve kamuoyuna nasıl anlatıyor? Dert bundan çıkıyor. Dolayısıyla binanın çatısını değil de temelini gözden geçiriyor. Üstelik bu gruplara da şunu değiştirin gibi kesin bir talimat da verilmiyor. Yani onlardan kanıtı takip etmelerini ve mevcut uygulamayı sorgulamaları ve alternatif geliştirmeleri istenmiş. Şimdi ilk grupta iletişime bakalım. İlginç olan Warsh'un ilk baktığı alanın faiz, enflasyon ya da işsizlik değil, Fed'in nasıl konuştuğu ve bilançosu konusu. Bu bile önemli bir mesaj yani. Warsh'a göre para politikası yalnızca doğru kararı almak değil, o kararı nasıl anlattığınız ve hangi araçlarla uyguladığınız en az karar kadar önemli. Eskiden merkez bankaları çok az konuşurdu. Örneğin Greenspan zamanlarında işte faizi açıklar, birkaç satır metin yayınlar, konu kapanırdı. Bugün ise başkanlar çok konuşuyor, yardımcıları konuşuyor, bölgesel Fed başkanları konuşuyor, tutanaklar var, projeksiyonlar var, basın toplantıları var, yüzlerce konuşma var yılda. Bu kadar bilgi iyi gibi görünüyor ve bunun da bir nedeni var aslında. Bu son dönemde yani o küresel kriz, finansal kriz, peşi sıra pandemi, arz şokları, bütün bunlar belirsizliği arttırdığı bir noktada aslında piyasalara bir öngörülebilirlik sağlamak gerekiyordu. Dolayısıyla da bu öngörülebilirlik ihtiyacının bir sonucu olarak bütün bu iletişimin bu kadar ayrıntılandığını gördük. Şimdi Warsh artık o geride kaldı diyor. Yani Fed'in iletişimi fazla karmaşık hale geldi ve Merkez Bankası bazen ekonomi yönetmekten çok piyasanın günlük yorumlarına böyle cevap yetiştiren bir kuruma dönüştüğünü söylüyor. İletişim grubunun amacı da bu. Yani daha açık, daha sade, daha güvenilir ve daha öngörülebilir bir dil kullanmak istiyor. İşte forward guidance'ı yani ileriye yönelik yönlendirmeyi mesela kaldırdı. Bunu daha önceki yayınlarımızda da beraberce konuştuk. İşte faizler uzun süre düşük kalacak ya da şu şart oluşursa indiririz gibi söylemleri kaldırdığını gördük. Şimdi bu grubun başındaki isimlere baktığımızda da en dikkat çekenlerinden biri İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanı King. 2008 krizini yöneten merkez bankacılarından. King yıllardır merkez bankalarının gereğinden fazla konuştuğunu savunuyor. Ona göre güvenilirlik verilen sözlerden değil de alınan kararlardan geliyor. Başka bir isim mesela aynı grupta Brezilya Merkez Bankası'nın eski başkanı Fraga. Yüksek enflasyonla mücadele etmiş, gelişmekte olan ülke deneyimini iyi bilen biri. Bir başka isim Fisher. Uzun yıllar Fed'de piyasa operasyonlarını yönetmiş. Yani teoriyi değil uygulamayı bilen bir isim. Yani bu gruba baktığınızda bir akademik bakış var, bir merkez bankacılığı deneyimi var, biraz da piyasa pratiği var gibi. Piyasa pratiği derken bütün bu gruplarla ilgili olarak aslında piyasadaki en büyük eleştirilerden biri piyasa pratiğinin söz konusu isimlerde çok az olduğu, dolayısıyla da bunun biraz endişe yarattığını görüyoruz. Ama aslında isimlerin çok da kuvvetli olduğunu tekrar görüyoruz. Mesela ikinci gruba gelelim, Fed'in bilançosu. Bir şirketin bilançosu olduğu gibi Merkez Bankası'nda bir bilançosu var. İşte Fed devlet tahvili alıyor, mortgage tahvili alıyor, bankaları likitte sağlıyor. Bunların hepsi bilançoda görünüyor ve 2008 öncesinde Fed'in bilançosu böyle yaklaşık 900 milyar dolar civarındaydı. Kriz geldi, Fed ekonomiyi desteklemek için büyük miktarda tahvil aldı. Pandemiyle süreç hızlandı. Bilanço bir ara 9 trilyon doların üzerine çıktı. Bugün biraz küçülse de halen yaklaşık 6.7 trilyon dolar. Yani kriz öncesinin kat kat üzerinde. Şimdi Warsh şunu soruyor ve uzun zamandır soruyor. Gerçekten bu kadar büyük bir bilançoya ihtiyaç var mı? Çünkü Fed sadece faiz belirlemiyor, piyasadaki likiditeyi de yönetiyor. Bilanço büyüdükçe finansal piyasalar üzerindeki etkisi de artıyor. Bunun da yan etkileri olabiliyor. Yani varlık fiyatları gereğinden fazla şişebiliyor, risk iştahı artabiliyor. Piyasa Fed nasılsa devreye girer diye düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla Warsh aslında bilançonun daha sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşmasını da istiyor. Bu yüzden grubun görevi yani bilançoyu küçültmek değil ama asıl soru şu. Normal bir dünyada Fed'in bilançosu ne kadar olmalı? Fed hangi koşulda piyasaya müdahale edip hangi koşulda geri çekilmeli? Bu grubun başında da oldukça güçlü bir kadro var. Harvard'dan isimler var, Chicago'dan isimler var. Hindistan Merkez Bankası'nın eski başkanı Rajan burada. Eski Fed guvernörü Jeremy Stein burada. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuçlar da son derece önemli olacak. Çünkü Fed'in bilançosundaki her değişiklik küresel faizlerden gelişen ülkelere sermaye akımına kadar geniş bir alanı etkiliyor. Diğer üç gruba bakalım. Warsh'un en hani birçok kişi tarafından ifade edilen konularından biri de daha vizyoner tarafı olduğu belirtiliyor. Ve bu işte son 3 veri, yapay zeka ve enflasyon konularında şu sorunun peşinden koşulduğunu anlıyorum. Yani Fed 2030'ların ekonomisini halen 90'ların araçlarıyla mı okumaya çalışıyoruz? Bunu bir gelin gözden geçirelim diyor. Örneğin veriyle başlayalım diyor. Fed faiz kararını hangi verilere bakarak alıyor? Enflasyon, istihdam, ücretler, perakende satışlar, sanayi üretimi. Hepsi resmi istatistik ama önemli bir sorun var. Bu verilerin çoğu geriden geliyor. Bugün açıklanan istihdam verisi aslında bir ay önceyi anlatıyor. Enflasyon da öyle. Yani Fed çoğu zaman dikiz aynasına bakarak araba kullanıyor gibi bir takım eleştiriler var. Bu yeni grupta bunu, veri grubu da bunu sorguluyor. Gerçek zamanlı okuyabilir miyiz? İşte kredi kartı harcamaları, kargo hacmi, büyük zincirlerin günlük satışları, internet fiyatları, elektrik tüketimi, bütün bu veriler çok daha erken haber verebilir bize deniliyor. Ve bununla ilgili de yine etkili uygulamalı iktisatçıların içinde bulunduğu bir grup oluşuyor. Burada da Harvard'dan, Chicago'dan, örneğin Walmart'ın eski CEO'su da burada. Bir perakendeci Fed'e ne katar diye sorsak aslında çok şey katabilir. Yani Walmart her gün milyonlarca tüketicinin ne aldığını, hangi ürünün hızlandığını, fiyatların nasıl değiştiğini görüyor. Dolayısıyla ekonominin nabzını daha önceden hissedebilir. Bir diğer konu yapay zeka. Hızlıca oraya da bir bakalım. Konu yapay zeka ekonomiyi nasıl değiştirecek? Çünkü sanki mevcut para politikası düzleminde hayatımızda bir yapay zeka yokmuş gibi davranıyoruz yönünde eleştiriler var. Artık bunu görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla da bu yapay zeka ile beraber işte verimlilik konusu öne çıkıyor. Yapay zeka verimliliği ciddi bir biçimde arttırırsa ekonomi enflasyon yaratmadan da daha hızlı büyüyebilir mesela. Aynı iş gücüyle daha fazla üretim yapılabilir. Bu da faiz politikasını değiştirir. Bu grubun başında da Silikon Vadisi'nin tanınmış yatırımcıları, Stanford'dan ve Anthropic'ten izinli olarak çalışan iktisatçılar, Microsoft'un üst düzey yöneticileri gibi üyeler var. Yani Walsh ilk kez aslında yapay zekayı tam da gündemimizin ortasına yerleştiriyor ve diyor ki yapay zeka enflasyonu nasıl etkiler? Beşinci ve en son grubu da enflasyon çerçevesi şeklinde değerlendirelim. Çünkü merkez bankalarının varlık nedeni aslında enflasyon. Walsh çok temel bir soru soruyor. Enflasyonu halen doğru anlıyor muyuz? Yani izinli olarak çalışan iktisatçılar, Microsoft'un üst düzey yöneticileri gibi üyeler var. Yani Walsh ilk kez aslında yapay zekayı tam da gündemimizin ortasına yerleştiriyor ve diyor ki yapay zeka enflasyonu nasıl etkiler? Beşinci ve en son grubu da enflasyon çerçevesi şeklinde değerlendirelim. Çünkü merkez bankalarının varlık nedeni aslında

0: hatasıydı. Dolayısıyla enflasyonu anlamakta kullanılan modeller bir yeniden gözden geçirilsin istiyor. Yine burada da ekonomi öğrencilerinin ders kitabını okuduğu eski Beyaz Saray danışmanı Harvardlı Mankiw, beklentiler ve ekonomi üzerine çalışmalarıyla Nobel almış Sargent gibi isimlerin olduğunu, BIS'ten isimlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında ben böyle uzun uzun konuştum ama dikkat ederseniz bu 5 grubun ortak bir özelliği var ve hiçbiri de şuna cevap vermiyor yani. Hani ya da bunu aramıyor. Bir sonraki toplantıda faiz kaç olsun diye ya da ne yapalım diye bu soruya cevap aramıyor. Daha temel sorulara cevap arıyor. Programı bitirirken de şöyle özetleyelim. Walsh'un 5 grubuna ilk anda birbirinden bağımsız başlıklar gibi bakıyoruz. İşte iletişime, bilançoya, veriye, yapay zekaya ve enflasyona. Oysa hepsi tek bir soruya cevap arıyor. Fed hızla değişen bir dünyada halen doğru soruları mı soruyor? Belki de Walsh'un en önemli katkısı yeni cevaplar vermesi değil, yeni sorular sormaya başlaması. Çünkü ekonomi tarihi gösteriyor ki büyük dönüşümler çoğu zaman yeni bir modelle değil, eski varsayımların sorgulanmasıyla başlıyor. Bugün Fed'de yaşanan ve böyle bir dönemin de başlangıcı olabilir ve bu bütün dünya için de etkili olabilir. Dolayısıyla bizim için de yakından izlenecek bir başka gündem olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığıyla da yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Them that sky shall get. Them that's not

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı büyüsen, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Aynı zamanda çok değerli dostum Tuncay Turşucu bizimle. Hoş geldin Tuncay.
1: Hoş bulduk.
0: Analist. Şimdi bugün hedef bazlı yatırım konuşmak istiyorum ben bu podcast'te. Çünkü bu hedef bazlı yatırımla ilgili mesela geçtiğimiz günlerde bizim podcast'lere dinleyenler de izleyenler de soru soruyor. Geçenlerde dikkatimizi çekti Elif diye bir izleyicimiz, dinleyicimiz. İşte 28 yaşında, genç, daha mesleğinin çok başında. Büyük hedefleri de var ama orta vade, kısa vade ve uzun vadede yatırımlar da yapmak istiyor. Başta hepsini bir birikim hesabı açmış. O birikim hesabında da kafası karışmış. Yani ben bu parayı emeklilik için mi, orta vade mi, kısa vade mi değerlendireceğim? Yoksa hedef bazlı yatırım diye bir şey de duydum. Acaba bu şekilde mi yapsam diye bir düşünüyor. Fakat onda da kafası karışıyor. Buradan da şunu sormak istiyorum. Şimdi Elif'in yaşadığı bu kafa karışıklığı aslında çok yaygın gençler arasında. Gerçekten yatırımda hedef bazlı mı düşünmek gerekiyor? Orta, kısa, uzun mu düşünmek gerekiyor? Tek bir birikim mi? Çeşitli birikimler mi? Tuncay, nasıl oluyor bu?
1: Valla bu bir kere bunun tek bir yöntemi yok. Hani bir, bence yatırım işi önce bir yola çıkarsın. Yolda yürürsün. Yürürken bu zaten kendiliğinden bir şekil alır. Yani bu daha şeyde, uzun vadede daha değişik fikirler aklına gelir falan. Yani biraz da insanlar yatırım yapmaktan önce yatırımın tam olarak iyice bir öğrenmek istiyorlar. Bu da tabii biraz fazla zaman kaybına da sebep oluyor. Bence yatırıma girişsinler, başlasınlar. Zaman içinde yolda giderken o yatırım yapma eğilimi onları eğitecek zaten. Yeni fikirler verecek, yeni şeyler verecek. Bu şekilde belki bazı yeni böyle eklemeler olacak, yeni bazı şeyler olacak, böyle gidecek. Ama hani arkadaşımız biraz fazla bence yükleniyor. Hani kendisine de çok fazla yüklenmesin. Hani tatile gidecekse, yani mesela şu anda şu geliyor aklıma benim. Yani tatil işini bir kere hani yaza 2 ay kala bir kere düşünmeyeceksin. Hani kışa gireceğiz. Gelecek sene yazın eğer hesap edeceksen ona göre hareket edeceksin.
0: Orada da bir planlama yapacaksın.
1: Onu da hani gelecek 10 ayda diyeceksin. Ben her ay bir köşeye şu kadar ayırırsam işte tatil için bu kadar paraya ihtiyacım olur diyeceksin ve ona göre bir hareket edeceksin. Ha, orada o para sana tabii lazım olacağı için kısa vadede riskli bir varlığa yatıramazsın. Yani yarın öbür gün bir şey çıksa, bir olay çıksa, al işte bu seneye biz girerken beklentiler çok iyiydi. Bir sürü strateji raporları yazıldı. Faizler inecekti, enflasyon inecekti
0: ama
1: falan filan. Ama işte Şubat sonundan itibaren İran'la İsrail arasındaki savaşla her şey bitti. Hisse senetleri düştü falan. Şimdi sen 10 ay sonra ya da 9 ay sonrası için bir birikim yapıyorsan bu riski falan alamazsın. Yani daha risksiz yatırım aracına gireceksin.
0: Peki orta ve uzun mesela emekliliğine dair ya da emeklilik demeyelim de 20 sene sonra şöyle bir para düşünüyorum. Çünkü şunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki bunlar arasında da fark var mı? Yani bu bir yatırım planı oluşturmaya başlamadan önce insan, yani kişi, genç, yaşlı önemli değil. Hangi soruyu soracak sana? Kendisine daha doğrusu.
1: Evet.
0: Hangi hedefleri netleştirecek mesela? Evet, biriktiriyorum ama nereden, hangi sorularla başlayacak sana? Evet.
1: Ya bir kere 20 yıllık ya da 25 senelik bir birikim bir yürüyüştür. Bu bir yaşam şeklidir. Yani onu bir kere çok iyi anlaması lazım. Kimse bilmiyor. Yani bugün mesela başlarsın birikim yapmaya, 20 sene içinde neler yaşayacaksın, ne olacaksın? Kimsenin bir fikri yok bu konuda yani. Ama bu bir yoldur, yürüyüştür. Bir kere bunun uzun bir yürüyüş olduğunu bilecek. Yani hemen her şey olmuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Yani bir tane tohumu bile döktüğün zaman toprağa, suladığın zaman onun bile, değil mi, açması falan bir zaman alıyor. Bu işler de böyle yavaş yavaş olacak. Yaşın gençse, daha varsa önünde şey, yani Allah izin verirse elbette. Bu senin en büyük, senin elindeki en büyük şey olur, silah olur. Yaşın genç olduğu için küçük küçük, daha böyle ufak ufak adımlarla birikimler yapmam mümkündür.
0: Peki aynı anda birden fazla hedefim var mesela. Şöyle, aynı anda hem ev almak gibi bir arzum var. Mesela kendimden bahsedeyim. Hem çocuğum için bir birikim yapmak.
1: Evet.
0: Mesela hem emekliliğim için düşünmek istiyorum diye düşün. bunu öncelik sırasını nasıl belirleyeceğim? Yani sonuçta hani benim de yaşım genç değil.
1: Böyle bir yoğurdun bolluğu yok bir kere. Yani, hem yani ev evet, için bir iki. Ev için.
0: Yani hani
1: nerede bu yoğurdun işte bolluğu hani, derler adam. Onu,
0: doğru söylüyorsa o oldu da oldu diyelim. Evet. Ama bu birikimlere de ben hani hedef bazlıyorum ya. Şimdi aynı anda derken bunu uzun vadeye yayacağım ama yaşımdan dolayı çok yayamıyorum. Ama hani
1: rica ederim canım.
0: 25 genciz yaşında düşünmedi mesela Tuncay. Öyle bir durumda mesela aynı hedefe sahip iki kişiden biri 25 yaşında, diğeri de 50 yaşında. Mesela ben 50 yaşında, bir daha 25 yaşında örneğin senin kızın var. Örnek veriyorum. Dolayısıyla bu yatırım planını nasıl farklı yapacağız biz? Onu da sormak istiyorum. Yani aynı hedefe sahibiz. Ne yapacağız? Nasıl belirleyeceğiz öncelik sırasını?
1: Bir kere 25 yaşındaki kişi çok rahat. Yani onun böyle her ay çok yüksek miktarlarda bir birikim yapmasına ihtiyaç yok. Ama 50 yaşındaki bir insan için bir kere teorik olarak 50 yaşına gelmiş bir kişinin gelir seviyesinin artık çok iyi bir yerlerde olduğunu tahmin ederim. Yani ya işinde mesleğinde eskimiş, uzmanlaşmış, artık müdürlük seviyesinde, genel müdürlük ya da daha düşük de olsa yine de bir şey, direktörlük seviyesinde falan birisi olduğunu.
0: Yani geliri 18'e tahmin, göre daha yüksek olan.
1: Geliri tabii evet. 25 yaşındaki birisi için, 20 yaşındaki birisi için çok daha yüksek olan birisini tahmin ederim. O kişinin de artık biraz daha fazla, yani aylık miktarda daha yüklüce birikimler yapması bence çok daha doğru olacaktır. Yani başka da şansı yok zaten. Ama hani 50 yaşına gelmiş bir insanın dünyaya bakış açısı, risk algısı 20 yaşındaki gibi değil. Benim mesela değil. Ben eskiden hisse senedi yatırımı yaparken ya al ya falan ne olacak işte en kötü %10-20 zarar ederiz, satarız falan diye şey yapardım. Ama sonra yaşın arttıkça 50'lerin üstüne çıkınca risk algın da değişiyor. Bazı şeyleri riske atamıyorsun. Biraz daha kendini temkinli hissetmek istiyorsun. O nedenle hani o yaştaki bir insan da bunu kolay kolay yapamayabilir.
0: Şansım kalmamış demek ki şaka yapıyorum.
1: Yok var hala ama hani ama daha böyle temkinli oluyoruz.
0: Tabii yani. Risk algın biraz daha farklı oluyor. Bir de mesela biraz önce de sen kendi kızından da örnek verdim. Hani ben de dedim ya aynı anda ev almak vesaire. Hem de çocuk için belki birikim yapmak o da önemli. Evet. Çünkü onun da senin bir ömrü var, çocuğun da bir ömrü var. Allah'ın izni diyelim yine. Tabii bunun her şekilde nasıl diyeyim hedefini belirleyerek gitmen gerekiyor değil mi? Yani şöyle sorayım. Şimdi bazı insanlar da şöyle diyor mesela az önce dediğim gibi. Ben sadece biriktiriyorum.
1: Evet.
0: İleride ne olur bilmiyorum.
1: Evet.
0: Diyor mesela. Hani biriktiriyorum. Şimdi belirli bir hedef olmadan yatırım yapmak peki sağlıklı bir yaklaşım mı sana göre? Bir hedefin yok.
1: Ya yani hedefin yok olmadan biriktirmeye de ben inanmıyorum ya. Yani o insanlar diyordur ama yani bir hareket yapıyorsan bir amacın vardır zaten. Bir tane amaç için yapıyorlar. Yani biriktiriyorum, bir şey de yapmıyorum. Yani biriktiriyorsun çünkü senin bir amacın var. Yani çünkü rahat etmek istiyorsun ileride. Kötü bir gün geldiğin zaman sağında solunda bir güvencen olmasını istiyorsun. Yani bunu sırf hobi için sen yani yapmıyorsun yani ya da bunu ya bugün yani bu sabah kalktığında ya ben bir biriktireyim falan diye de kalkmadın yani. Mutlaka bir tane amacın var yani ona çok inanmıyorum açıkçası. Biriktirsinler de zaten bunu mutlaka yapsınlar. Şimdi kısa vadeli uzun vadeli hedefler ya sen bir yani yola çık zaten. Yola bir çık birikim yapmaya. Bu ve başla ama tabii amaçlı bir birikim yap. Bir planlı bir birikim yap. Yani ileride sana da büyüyen varlıklara yatırım yap. Büyümeyen varlıklara yatırım yapma.
0: Kısa vadeli bir hedefte aşırı risk almak neden sorun yaratabilir? Biraz önce bahsettin aslında.
1: Bahsettim tabii.
0: Örnek veriyorum yurt dışına bir nedenden gitmek istiyorsun. 20 gün kalmak istiyorsun. Örnek veriyorum 10 ay sonra, 1 sene sonra bu kısa vadeye giriyor. Orada aşırı risk almak neden sorun yaratabilir? Onu bir tık daha açarsan başka sorunlar olacak.
1: Bir kere risk almana gerek yok. Yani orada çünkü ihtiyaç da yok. Çünkü onu sen hani yapacaksın. Yani 10 ay önceden bir harekete geçiyorsun. bir birikim yapacaksın. Yani o paraya bağlı. Mesela ne kadar harcayacaksın? İşte 300 bin lira harcayacaksın. 10 ayda 30 bin lira eder. İşte bileşik getirisiyle hani her ay 30 bine de gerek yok. Her ay hani 20 bin yatırsan onun hani bileşik faiz getirisiyle sen 300 bini yaratırsın kendinde ve şey yaparsın. Şimdi bu hedefte risk almana çok gerek yok. Neden yok? Hem sen onu yapmak zorundasın. O hesaptan şaşmaman lazım. Hem de aşırı riskli bir yatırıma girdiğinde ve işler yolunda gitmediğinde birdenbire hedefinden uzaklaşıyorsun yani. Mesela getirmişsin 150 bin TL yatırsan onun hani bileşik faiz getirisiyle sen 300 bini yaratırsın kendinde ve şey yaparsın. Şimdi bu hedefte risk almana çok gerek yok. Neden yok? Hem sen onu yapmak zorundasın. O hesaptan şaşmaman lazım. Hem de aşırı riskli bir yatırıma girdiğinde ve işler yolunda gitmediğinde birdenbire

0: 150 bin 70 bine falan böyle iner. Birdenbire 6 ay geriye gidersin mesela. Ayda oradan bir daha. Olmaz yani. Burada o riski alacak bir durumun yok senin mesela. O yüzden buralarda böyle hareket etmek
1: O
0: lazım.
1: zaman şöyle, hem kısa hem orta hem uzun vade hedef bazlı yatırım yaparken yatırım araçlarını da ona göre konumlandırman gerekiyor. Anlattıklarından bu çıkıyor.
0: Kısa vadede çok fazla maceracı olmayacaksın yani.
1: Peki o zaman neden insanlar gerçekçi olmuyor bazı beklentilerde ya da işte gerçekçi olmayan beklentiler kuruyor? Hangi yatırım araçlarında ya da hangi hedefte gerçeğin dışında beklentilere giriyorlar o zaman?
0: Paranın psikolojisi diye bir kitap
1: Evet.
0: vardır. Buradan da ben hani tavsiye ederim herkese de okusunlar. Çok hoş bir kitap. Orada bir kısım vardır, bir kısım geçer. Şu soruyu sorar. Madem hisse senedi yatırımı ve değer yatırımı tarihsel boyunca en iyi getiriyi sağlamış bir yöntem, neden insanların sadece %10'u değer yatırımı yapıyor, %90'ı hep kısa vadeli kar peşinde hareket ediyorlar diye bir soru vardır. Çok da mantıklı bir soru yani, her şey ortada. Neden değer yatırımı yapmıyor insanoğlu da kısa vade peşinde koşuyor? O sorunun yanıtını mesela ben de çok düşünmüşümdür. O kitapta buna çok yani güzel bir cevap vermiş. Aslında çok çok da basit bir cevap. O da şu: insanoğlunun mizacı buna uygun değil şeklinde bir cevap var. Bence evet, doğru, en doğru yanıt bu. İnsanoğlunun mizacında bu yok yani. Uzun vadede küçük adımlarla, değer yatırımıyla bir şeyler yapayım şeklinde bir yaklaşım yok. Bu belki de ölümlü varlıklar olduğumuz için. Hani insanoğlu hemen olsun istiyor. Bir şey hemen yapayım istiyor. Yani para için de bu değil. Yani bir tane işin var, hemen o iş halledilsin istiyorsun. İşe giriyorsun, hemen terfi almak istiyorsun. Mesela insanoğlunun içinde bu var. O yüzden buna karşı koyamıyoruz herhalde. Bunun etkisi
1: O
0: olduğunu
1: yüzden
0: ben
1: gerçekçi
0: düşünüyorum.
1: olmayan
0: O
1: beklentilere
0: nedenle
1: giriyoruz.
0: de kısa
1: İnsan
0: vadede
1: mizacı.
0: çok daha agresif hedefler koyuyoruz. Ve o hedeflere de bizi ulaştırmak için de çok daha riskli seçeneklere hareket ediyoruz. Bizim tabii hoşumuza gidiyor bu herhalde. Heyecan oluyor, macera oluyor.
1: Evet.
0: Bu böyle bir açıklama yapmak mümkün.
1: İnsan mizacı. Biz bu konuları zaten burada podcastlerde de FOMO'yu falan konuşmuştuk çünkü o bayağı etkili bir psikolojiyi çok ciddi etkileyen bir konu. Peki şimdi bir hedef için bir ekim yaparken beklenmedik harcamaların çıktığını varsayalım. Yani beklenmedik bir harcama çıktığında o birikime dokunmak mı gerekiyor? Bak bu çok önemli soru. Çünkü son dönemlerde, son yıllarda insanların hem Türkiye hem dünyada karşılaştığı bir soru bu. Beklenmedik harcama çıktı. O birikime dokunmak mı gerekir yoksa acil durumlar için ayrı bir plan mı oluşturmak gerekir Tuncay?
0: Ya şimdi bence nasıl bir birikim yaptığınla alakalı. Yani bir altın birikimi yaptıysan dokunamıyorsun ona. Niye? Çünkü altını azalıyor ve onu harcamış oluyorsun. Ama bir hisse senedi yatırımı yaptıysan ve o biriktiyse, o şirketlerin sana sadece o sene ödediği temettüyle önüne çıkan o masrafları ödeyebiliyorsun ve hisse senetlerine de ellememiş oluyorsun.
1: Peki
0: Duruyorlar.
1: burada
0: Lot sayısı olarak aynı.
1: acil durumlar için ayrı bir şey mi oluşturmam gerekiyor benim bu birikimlere dokunmamak adına?
0: Yani o, eğer o gücün varsa yap. Yani o gücünüz varsa yapın. Hani acil durumda bu dursun. Bunu da ben hala devam ettireyim. Bu yani, öyle bir fırsatın, imkanın varsa, aldığın maaş, bütçen buna müsaade ediyorsa yapın tabii.
1: Şu
0: Yani
1: örnekle gideceğim ben.
0: bütçe olarak ne kadar rahatsa
1: Aha.
0: o şekilde istediğin gibi işte ne bileyim acil durum fonu da yaratırsın. Uzun vadeli yatırıma da kaynak aktarırsın. Ya yani imkanınla da ilgili bir şey.
1: Bunu şöyle sormak istiyorum ben. Mesela bunda çok gelen sorulardan biri. Biraz örnek vereceğim. Kendimden vermeyeceğim ama kendimmiş gibi vereceğim sana Tuncay. Diyelim ben bir süredir birikim yapıyorum. Hedef bazlı birikim yapıyorum. İşte dediğin gibi bir kısım fonum var, bir kısım altın var, mevduatım var, hissem var. Hadi diyelim böyle. Ve acil bir harcamam çıktı. Allah korusun yani sağlıkla ilgili örnek veriyorum. Ya da herhangi bir konuyla ilgili. Orada bir taraftan da psikolojik olarak o birikimine dokunmak istemiyorsun. Değil bir mi? Taraftan da dokunman gerekiyor. Bu soruyu onun için sordum. Yani o

0: Birikime dokunmak mı gerekiyor? İşte yoksa böyle durumlar için, yani konuyu açmak adına bu örneği veriyorum. Böyle durumlar için mesela kenara, ben örnek yine yapıyorum. Yatırım aracı olarak Türkiye'de belli başlı yatırım araçları olduğu için altın biriktireyim acil durumlar için gibi. Onun için sordum bunu.
1: Evet. Valla şimdi
0: Yani
1: acil
0: birikime
1: durum
0: dokunmak, çünkü bir noktada şey de oluyorsun. Bunca zamandır uğraştım, oraya birikimler
1: insana
0: yaptım, ha,
1: biraz şey
0: gibi.
1: yapıyor.
0: Onu
1: O
0: diyorum.
1: konu biraz insanı üzer müzer,
0: Evet.
1: ama tabii acil durumun ne olduğuyla da biraz da alakalı. Eğer ciddi bir durumsa gideceksin. Paşa paşa o yıllardır yaptığın yatırımından paranı alacaksın. Yani o yüzden yapıyorsun zaten o yatırımı aslında. Bir yer yerde de. Acil durum fonu da yarat, ama acil durum fonları biraz şey gibidir. Hani arabalarda hani bir sigorta vardır, iki tiptir. Bir bildiğin normal kasko, böyle büyük hasarlar için yapılan. Bir de böyle küçük paketler verirler sana. Böyle çizik olur, tampon şeyi olur falan. Onun içinde bir ek, bir yan bir paket. O işte acil durum fonu aslında biraz da o tarz yapılır. Yani daha böyle ufak ufak olsun. Hani acil bir şeyler olursa oralardan ufak tefek harcayayım diye yapılır. Yani çok ciddi acil bir şeyin varsa mecbursun
0: Birikime
1: yani,
0: dokunacaksın.
1: ve birikimin
0: Bu hedef
1: eleceksin.
0: bazlı yatırım işte.
1: Bu hedef bazlı bir yatırım ve yolda acil durum masrafın çıktığı zaman da zaten sana onu da veren bir yatırım. Zaten onu da veriyor sana. Ve harcamalar işte bu, bakın mesela okulun yani şeyini, ücretini ben cebimden para falan ödemeden okuttum yani evladımı. Şimdi bugün bir sürü aile görüyorum. Hepsi çocuklarını okutmak için kredi alıyorlar.
0: Evet.
1: Borçlanıyorlar ve bir de o borçlarını ödüyorlar ve faiz ödüyorlar. Ben böyle bir şey yapmadım. Böyle bir yatırım yapabilirsiniz. Böyle bir imkan var ve ben bunu da yaptım. Ama bu bir yürüyüştür. Bu bir uzun vadede bir yürüyüştür. Yavaş yavaş yapılan bir yürüyüştür.
0: Peki şimdi biraz önce bahsettin aslında bu konudan, ama hedef bazlı yatırımda konuşurken insan psikolojisi şunu diyor: büyük paralar lazım.
1: Yok, işte ben
0: İşte o örneği verdin sen. Halbuki öyle değil. Onlara küçük küçük başlayarak zamana yayman gerekiyor.
1: evet.
0: Çünkü o psikoloji de açıkçası hedef bazlı yatırım yaparken de insanın önüne bir set vuruyor mu Tuncay? Şöyle, ben yatırıma başlayacağım ama bir para lazım. Büyük para lazım ki öyle başlayayım. Bu
1: Evet, var o
0: psikoloji değil mi?
1: psikoloji, çok var
0: Evet,
1: yani.
0: ama bu değil. Daha küçük, belki uzun vadeli.
1: Borsadan mesela bahsederken insanlar, ya bizim o kadar paramız yok ki der mesela. Yani insanlarda sanki bir borsaya da hesap açıp da bir hisse senedi alman için çok paran olması lazım gibi bir psikoloji
0: Var.
1: oluşmuş. Öyle bir şey yok aslında. Yani çok küçük miktarlarla aslında borsa gibi yerlerin, yatırım enstrümanlarının amacı bu zaten. Yani parası olmayan insanın para biriktirip daha fazla tasarrufun olmasını sağlamak için yapılmış yerler buralar. Küçücük küçücük de olsa alabilirsin. Ama işte aceleci olmayacaksın. Zamana yayacaksın bunu. Yani bunun bir yürüyüş olduğunu, bunun bir maraton olduğunun farkına
0: Farkına vararak yatırımları
1: varacaksın.
0: yapacaksın.
1: Yani
0: Peki.
1: kısa vadede bir hedefim var. Mantıklı hedeflerin olacak. Yani gelirin çok azken gidip de çok büyük bir hedef koyamazsın kendine.
0: O zaman
1: Bunları
0: bütün bu
1: yapamazsın.
0: konuştuklarımızı toparlayacak olursak, şimdi hedef bazlı yatırımlarda, hani o Elif'in de örneğini verdim izleyicimizin. Sen kızından da örnek verdin. Ben kendimden de örnek verdim. O
1: Evet.
0: zaman hedef bazlı da, hani bir hedefim var, oraya gidiyorum yapacaksın, ama disiplin olacak. Orta vade, kısa vade, uzun için farklı, nasıl diyeyim, enstrümanlarla yürüyeceksin. Bu bütün toparladığımızda bu çıkıyor, değil mi?
1: Kısa vadede daha
0: Kısa,
1: temkinli
0: orta, uzun. Evet.
1: enstrümanlar. İnsanlar da kendilerini kasmasınlar. Bunu yapacağım, şunu yapacağım diye rahat olsunlar. Yatırımı mutlu olmak için yapıyorsun. Rahat hissetmek için yapıyorsun. Hani kendini kasmak için yapmıyorsun. Bu bir yarışma değil. Bu bir savaş değil. Hani biz bunları yaşıyoruz çünkü. Yani borsada ben yıllardır yaşıyorum. Öyle bir kasmış ki adam kendini. Ya abi, sen bunu mutlu olmak için yapıyorsun. Yapma, rahatına bak. Bunu böyle bir ilisi için yap. Böyle hareket etsinler. Hayatın tadını da çıkarmayı unutmasınlar bunları yaparken.
0: Son olarak şunu soracağım. Şimdi hayattaki hedefler değiştiğinde yatırım planını güncellemek neden önemli? Son sorum bu olsun.
1: Hayattaki hedefler
0: Yani
1: değişti.
0: hayatında hedeflerin değişti. Örnek veriyorum. Dedin ki sen 10 sene sonra ev almak istiyorum. Fakat biriktirdin ve vazgeçtin ev almaktan mesela. Evet. Başka bir şey düşündün. Hedefin değişti. Örnek olarak Anladım. Söylüyorum. O zaman yatırım planını güncellemek gerekiyor mu? Ve güncellemek neden önemli oluyor? Son sorum bu olsun sana.
1: Yani bence çoktan gerekli değil. Hani ev almayacaksın. Tamam, yatırımına yine devam et. Ha, o yatırımı sadece ev almak için yapıyorsan. Sadece ben ev almak için yapıyordum. Evde artık almayacağım diyorsan, o zaman tabii o yatırımı artık ne yapacaksın, o planı, o orada birikmiş o miktarı ne yapacaksın? O artık biraz da sana da bağlı bir şey. Yani ev almayacağım, ben bunu en iyisi yiyeyim de diyebilirsin. Ya da ne bileyim, hani yaşımızla var.
0: Ama yatırım planını da değiştirene güncelleyebilirim yani, ben.
1: İyi oldu ya, burada da bir birikmişimiz oldu. Fena da olmadı deyip yoluna da devam edebilirsin. Yani herkes aynı değil Zeyla, biliyor musun? Yani herkes aynı psikolojide ve aynı risk seviyesinde değil yani. Kimisi riskli yaşamayı seviyor, risk almayı seven insanlar var. Kimisi de hiç risk almadan böyle temkinli yaşamayı da seven insanlar var. Var öyle insanlar.
0: O zaman
1: yani,
0: şey oluyor. Her gün bazı yatırımda benim, kişilik karakteri de ön plana.
1: Kişilikle evet. Çok alakalı.
0: Ona göre de hedefini tabii, belirleyip ona göre de yatırımlarını seçmen gerekiyor.
1: Tabii
0: buradan
1: ki. Yani uzun, yani biz mesela borsada da uzun vadeli yatırımı herkes yapamıyor. Olmuyor yani.
0: Kişiye göre değişiyor.
1: Kişiye göre
0: hedefe değişiyor. Hedefe ve kişiye göre değişiyor.
1: Şahsiyetle de ilgili evet, bir şey. Mizaçla böyle ilgili. Mizaçla herkese uygun bir yatırım yani o değil. Zaten bizim bir lafımız var yani. Sen neysen, yani borsa senin aynandır aslında. Sen neysen, nasıl bir insansan, borsada da öyle hareket ediyorsun zaten. Biz böyle onu çok izliyoruz yani. O tam böyle bir yansımayı sana veriyor. Kişilikle de çok yakından ilgili. Yatırım işi de bence onunla ilgili.
0: Yatırımlarıma bakarak karakterimi çözmeye gidiyorum şimdi Tunca. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Sağ olasın. Eksik olma. Çok güzel bir sohbet verdi. Oldu.
0: Çok teşekkür ederim sana. Teşekkür ederim ben de. Efendim, bitiriyoruz biz de. Tuncay Turşucu'ya çok teşekkür ediyorum. Çok farklı bir yerden bakmamızı da sağladı. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, emtia nedir?
3: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine, yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle, emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar, finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Hey.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bugün yeniden rotayı Amerika'ya çevireceğim, Fed'e çevireceğim. Fed'i yeniden düşünmek gereken bir dönemde olduğumuzu son yayınlarda altını çiziyorum. Çünkü çok dikkat çekici şeyler oluyor. Dikkat çekici işlerden birine bugün biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Biliyorsunuz yeni başkan Kevin Warsh'un göreve gelmesi daha henüz çok kısa bir süre oldu. Ve normalde yeni bir başkandan ilk aylarda işte faiz kararlarını, enflasyon değerlendirmelerini, ekonomiye dair tahminlerini bekleriz ama Warsh'un çok değişik bir adımı oldu. Fed'in nasıl çalıştığını, nasıl düşündüğünü yeniden sorgulamaya başladı ve dünyayı da sorgulatmaya başladı. Ve bu amaçla da 5 ayrı çalışma grubu, İngilizcesiyle Task Force kurdu. Şimdi bu ilk bakışta bürokratik bir haber gibi gelebilir. Yani işte 5 komite kurulmuş, akademisyenler görevlendirilmiş. Ne olmuş yani diye. Ama işin özü daha büyük ve burada Warsh'un verdiği mesaj da sorun sadece de belki de faizin seviyesi değil, belki de Fed'in düşünme biçimini güncellemek gerekiyor diye anlıyoruz. Dolayısıyla bugün bu 5 grubun neden kurulduğunu, neyi amaçladığını ve piyasaların bunu neden bu kadar önemsediğini konuşmak istiyorum. Sizler de ekonomi haberlerinde bu çalışma gruplarından ne yönde bahsediliyor, neden bahsediliyor, neden bu kadar önem veriliyor? Bu anlamda belki biraz daha açıklık sağlayabilirim bu yayında. Şimdi neden böyle bir ihtiyaç duydu? Zaten Fed dünyanın en saygın merkez bankalarından biri değil mi? Öyle elbette ama son 5-6 yıl Fed için hayli zor geçti. İşte önce pandemi, ardından hepimiz için zor geçti tabii. Ardından tarihin en büyük parasal genişlemelerinden birini yaptı. Sonra 40 yılın en yüksek enflasyonuyla karşılaştı. Sonra faizler 0'dan %5'in üzerine çıkarıldı. Devasa bir bilanço var ve iletişim konusunda da ağır eleştiriler oldu. Özellikle de bir eleştiri öne çıktı. Fed uzun süre enflasyonun geçici olduğunu düşündü. Oysa enflasyon beklenenden çok daha kalıcı çıktı. Bu yüzden birçok ekonomist de acaba Fed ekonomiyi okurken kullandığı yöntemleri bir gözden mi geçirse diye sormaya başladı. İşte Warsh da göreve gelir gelmez bu tartışmayı kurumsal bir zemine taşıdı. Burada önemli bir ayrıntı var. Warsh bu grupları Fed'in kendi bürokratlarından kurmadı. Tam tersine dışarıdan isimler davet etti. Yani bu isimler arasında eski Merkez Bankası başkanları var, Nobel ödüllü akademisyenler var, Harvard ve Chicago'dan ekonomistler var, teknoloji şirketi yöneticileri var, hatta Walmart'ın eski CEO'su da var. Çünkü mantığı basit, aynı insanlar aynı yöntemlerle düşünmeye devam ederse farklı bir sonuç beklemek doğru olmaz. Herhalde bu yüzden kurumun dışından gelen bir bakışın daha değerli bir katkıyı sağlayabileceğini düşündü. Ve yaklaşımını şu şekilde ortaya koydu. Yani ilk prensiplerden başlayın, zor sorular sorun, mevcut uygulamaları sorgulayın, alternatifleri değerlendirin ve karar alıcıların önüne yeni öneriler getirin. Bu tabii merkez bankaları için alışılmadık bir tutum. Çünkü bu aslında büyük bir değişikliği işaret ediyor ve yani merkez bankaları için bu büyük değişiklikler hani bu kadar hızlı da olmuyor. Warsh ise daha geldiği ilk ayda gelin önce her şeyi bir yeniden düşünelim, yeniden bir yenileyelim içinde böyle bir değişiklikten bahsediyor. Şimdi bu 5 grup hangi konulara bakacak? Aslında Fed'in para politikasını oluşturan 5 temel ayağa bakacak. Birincisi Fed nasıl iletişim kurmalı? İkincisi yaklaşık 6.7 trilyon dolarlık bir bilanço var. Bu nasıl yönetilmeli? Üçüncüsü Fed bugünkü verilerle ekonomiyi doğru okuyabiliyor mu? Oraya bakacak, verilere bakacak yani. Dördüncüsü çok önemli bir konu ve hepimizin gündeminde bu yapay zeka ve yeni teknolojiler istihdamı, verimliliği nasıl değiştirecek? Beşincisi de Fed enflasyonu ölçüp yorumlarken kullandığı çerçeveyi değiştirmeli mi? Dikkat ederseniz hiçbiri doğrudan hani faizi yüzde kaç yapalım, faiz nerede olmalı gibi bir soruyla gelmiyor. Dert daha çok Fed karar verirken hangi bilgiyi kullanıyor, bunu nasıl yorumluyor ve kamuoyuna nasıl anlatıyor? Dert bundan çıkıyor. Dolayısıyla binanın çatısını değil de temelini gözden geçiriyor. Üstelik bu gruplara da şunu değiştirin gibi kesin bir talimat da verilmiyor. Yani onlardan kanıtı takip etmelerini ve mevcut uygulamayı sorgulamaları ve alternatif geliştirmeleri istenmiş. Şimdi ilk grupta iletişime bakalım. İlginç olan Warsh'un ilk baktığı alanın faiz, enflasyon ya da işsizlik değil, Fed'in nasıl konuştuğu ve bilançosu konusu. Bu bile önemli bir mesaj yani. Warsh'a göre para politikası yalnızca doğru kararı almak değil, o kararı nasıl anlattığınız ve hangi araçlarla uyguladığınız en az karar kadar önemli. Eskiden merkez bankaları çok az konuşurdu. Örneğin Greenspan zamanlarında işte faizi açıklar, birkaç satır metin yayınlar, konu kapanırdı. Bugün ise başkanlar çok konuşuyor, yardımcıları konuşuyor, bölgesel Fed başkanları konuşuyor, tutanaklar var, projeksiyonlar var, basın toplantıları var, yüzlerce konuşma var yılda. Bu kadar bilgi iyi gibi görünüyor ve bunun da bir nedeni var aslında. Bu son dönemde yani o küresel kriz, finansal kriz, peşi sıra pandemi, arz şokları, bütün bunlar belirsizliği arttırdığı bir noktada aslında piyasalara bir öngörülebilirlik sağlamak gerekiyordu. Dolayısıyla da bu öngörülebilirlik ihtiyacının bir sonucu olarak bütün bu iletişimin bu kadar ayrıntılandığını gördük. Şimdi Warsh artık o geride kaldı diyor. Yani Fed'in iletişimi fazla karmaşık hale geldi ve Merkez Bankası bazen ekonomi yönetmekten çok piyasanın günlük yorumlarına böyle cevap yetiştiren bir kuruma dönüştüğünü söylüyor. İletişim grubunun amacı da bu. Yani daha açık, daha sade, daha güvenilir ve daha öngörülebilir bir dil kullanmak istiyor. İşte forward guidance'ı yani ileriye yönelik yönlendirmeyi mesela kaldırdı. Bunu daha önceki yayınlarımızda da beraberce konuştuk. İşte faizler uzun süre düşük kalacak ya da şu şart oluşursa indiririz gibi söylemleri kaldırdığını gördük. Şimdi bu grubun başındaki isimlere baktığımızda da en dikkat çekenlerinden biri İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanı King. 2008 krizini yöneten merkez bankacılarından. King yıllardır merkez bankalarının gereğinden fazla konuştuğunu savunuyor. Ona göre güvenilirlik verilen sözlerden değil de alınan kararlardan geliyor. Başka bir isim mesela aynı grupta Brezilya Merkez Bankası'nın eski başkanı Fraga. Yüksek enflasyonla mücadele etmiş, gelişmekte olan ülke deneyimini iyi bilen biri. Bir başka isim Fisher. Uzun yıllar Fed'de piyasa operasyonlarını yönetmiş. Yani teoriyi değil uygulamayı bilen bir isim. Yani bu gruba baktığınızda bir akademik bakış var, bir merkez bankacılığı deneyimi var, biraz da piyasa pratiği var gibi. Piyasa pratiği derken bütün bu gruplarla ilgili olarak aslında piyasadaki en büyük eleştirilerden biri piyasa pratiğinin söz konusu isimlerde çok az olduğu, dolayısıyla da bunun biraz endişe yarattığını görüyoruz. Ama aslında isimlerin çok da kuvvetli olduğunu tekrar görüyoruz. Mesela ikinci gruba gelelim, Fed'in bilançosu. Bir şirketin bilançosu olduğu gibi Merkez Bankası'nda bir bilançosu var. İşte Fed devlet tahvili alıyor, mortgage tahvili alıyor, bankaları likitte sağlıyor. Bunların hepsi bilançoda görünüyor ve 2008 öncesinde Fed'in bilançosu böyle yaklaşık 900 milyar dolar civarındaydı. Kriz geldi, Fed ekonomiyi desteklemek için büyük miktarda tahvil aldı. Pandemiyle süreç hızlandı. Bilanço bir ara 9 trilyon doların üzerine çıktı. Bugün biraz küçülse de halen yaklaşık 6.7 trilyon dolar. Yani kriz öncesinin kat kat üzerinde. Şimdi Warsh şunu soruyor ve uzun zamandır soruyor. Gerçekten bu kadar büyük bir bilançoya ihtiyaç var mı? Çünkü Fed sadece faiz belirlemiyor, piyasadaki likiditeyi de yönetiyor. Bilanço büyüdükçe finansal piyasalar üzerindeki etkisi de artıyor. Bunun da yan etkileri olabiliyor. Yani varlık fiyatları gereğinden fazla şişebiliyor, risk iştahı artabiliyor. Piyasa Fed nasılsa devreye girer diye düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla Warsh aslında bilançonun daha sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşmasını da istiyor. Bu yüzden grubun görevi yani bilançoyu küçültmek değil ama asıl soru şu. Normal bir dünyada Fed'in bilançosu ne kadar olmalı? Fed hangi koşulda piyasaya müdahale edip hangi koşulda geri çekilmeli? Bu grubun başında da oldukça güçlü bir kadro var. Harvard'dan isimler var, Chicago'dan isimler var. Hindistan Merkez Bankası'nın eski başkanı Rajan burada. Eski Fed guvernörü Jeremy Stein burada. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuçlar da son derece önemli olacak. Çünkü Fed'in bilançosundaki her değişiklik küresel faizlerden gelişen ülkelere sermaye akımına kadar geniş bir alanı etkiliyor. Diğer üç gruba bakalım. Warsh'un en hani birçok kişi tarafından ifade edilen konularından biri de daha vizyoner tarafı olduğu belirtiliyor. Ve bu işte son 3 veri, yapay zeka ve enflasyon konularında şu sorunun peşinden koşulduğunu anlıyorum. Yani Fed 2030'ların ekonomisini halen 90'ların araçlarıyla mı okumaya çalışıyoruz? Bunu bir gelin gözden geçirelim diyor. Örneğin veriyle başlayalım diyor. Fed faiz kararını hangi verilere bakarak alıyor? Enflasyon, istihdam, ücretler, perakende satışlar, sanayi üretimi. Hepsi resmi istatistik ama önemli bir sorun var. Bu verilerin çoğu geriden geliyor. Bugün açıklanan istihdam verisi aslında bir ay önceyi anlatıyor. Enflasyon da öyle. Yani Fed çoğu zaman dikiz aynasına bakarak araba kullanıyor gibi bir takım eleştiriler var. Bu yeni grupta bunu, veri grubu da bunu sorguluyor. Gerçek zamanlı okuyabilir miyiz? İşte kredi kartı harcamaları, kargo hacmi, büyük zincirlerin günlük satışları, internet fiyatları, elektrik tüketimi, bütün bu veriler çok daha erken haber verebilir bize deniliyor. Ve bununla ilgili de yine etkili uygulamalı iktisatçıların içinde bulunduğu bir grup oluşuyor. Burada da Harvard'dan, Chicago'dan, örneğin Walmart'ın eski CEO'su da burada. Bir perakendeci Fed'e ne katar diye sorsak aslında çok şey katabilir. Yani Walmart her gün milyonlarca tüketicinin ne aldığını, hangi ürünün hızlandığını, fiyatların nasıl değiştiğini görüyor. Dolayısıyla ekonominin nabzını daha önceden hissedebilir. Bir diğer konu yapay zeka. Hızlıca oraya da bir bakalım. Konu yapay zeka ekonomiyi nasıl değiştirecek? Çünkü sanki mevcut para politikası düzleminde hayatımızda bir yapay zeka yokmuş gibi davranıyoruz yönünde eleştiriler var. Artık bunu görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla da bu yapay zeka ile beraber işte verimlilik konusu öne çıkıyor. Yapay zeka verimliliği ciddi bir biçimde arttırırsa ekonomi enflasyon yaratmadan da daha hızlı büyüyebilir mesela. Aynı iş gücüyle daha fazla üretim yapılabilir. Bu da faiz politikasını değiştirir. Bu grubun başında da Silikon Vadisi'nin tanınmış yatırımcıları, Stanford'dan ve Anthropic'ten izinli olarak çalışan iktisatçılar, Microsoft'un üst düzey yöneticileri gibi üyeler var. Yani Walsh ilk kez aslında yapay zekayı tam da gündemimizin ortasına yerleştiriyor ve diyor ki yapay zeka enflasyonu nasıl etkiler? Beşinci ve en son grubu da enflasyon çerçevesi şeklinde değerlendirelim. Çünkü merkez bankalarının varlık nedeni aslında enflasyon. Walsh çok temel bir soru soruyor. Enflasyonu halen doğru anlıyor muyuz? Yani pandemi bize bir ders verdi. Fed enflasyonu uzun süre geçici gördü ama kalıcı çıktı. Dolayısıyla bu sadece Fed'in değil birçok merkez bankasının da ortak hatasıydı. Dolayısıyla enflasyonu anlamakta kullanılan modeller bir yeniden gözden geçirilsin istiyor. Yine burada da ekonomi öğrencilerinin ders kitabını okuduğu eski Beyaz Saray danışmanı Harvard'lı Mankiw, beklentiler ve ekonomi üzerine çalışmalarıyla Nobel almış Sargent gibi isimlerin olduğunu, BIS'ten isimlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında ben böyle uzun uzun konuştum ama dikkat ederseniz bu 5 grubun ortak bir özelliği var ve hiçbiri de şuna cevap vermiyor yani. Hani ya da bunu aramıyor. Bir sonraki toplantıda faiz kaç olsun diye ya da ne yapalım diye bu soruya cevap aramıyor. Daha temel sorulara cevap arıyor. Programı bitirirken de şöyle özetleyelim. Walsh'un 5 grubuna ilk anda birbirinden bağımsız başlıklar gibi bakıyoruz. İşte iletişime, bilançoya, veriye, yapay zekaya ve enflasyona. Oysa hepsi tek bir soruya cevap arıyor. Fed hızla değişen bir dünyada halen doğru soruları mı soruyor? Belki de Walsh'un en önemli katkısı yeni cevaplar vermesi değil, yeni sorular sormaya başlaması. Çünkü ekonomi tarihi gösteriyor ki büyük dönüşümler çoğu zaman yeni bir modelle değil, eski varsayımların sorgulanmasıyla başlıyor. Bugün Fed'de yaşanan ve böyle bir dönemin de başlangıcı olabilir ve bu bütün dünya için de etkili olabilir. Dolayısıyla bizim için de yakından izlenecek bir başka gündem olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığıyla da yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

0: Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

çıkardıkları yeni nesil bir müzik grubu sanandar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

0: sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Aktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

0: Odaya Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bugün yeniden rotayı Amerika'ya çevireceğim, Fed'e çevireceğim. Fed'i yeniden düşünmek gereken bir dönemde olduğumuzu son yayınlarda altını çiziyorum. Çünkü çok dikkat çekici şeyler oluyor. Dikkat çekici işlerden birine bugün biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Biliyorsunuz yeni başkan Kevin Warsh'un göreve gelmesi daha henüz çok kısa bir süre oldu. Ve normalde yeni bir başkandan ilk aylarda işte faiz kararlarını, enflasyon değerlendirmelerini, ekonomiye dair tahminlerini bekleriz ama Warsh'un çok değişik bir adımı oldu. Fed'in nasıl çalıştığını, nasıl düşündüğünü yeniden sorgulamaya başladı ve dünyayı da sorgulatmaya başladı. Ve bu amaçla da 5 ayrı çalışma grubu, İngilizcesiyle Task Force kurdu. Şimdi bu ilk bakışta bürokratik bir haber gibi gelebilir. Yani işte 5 komite kurulmuş, akademisyenler görevlendirilmiş. Ne olmuş yani diye. Ama işin özü daha büyük ve burada Warsh'un verdiği mesaj da sorun sadece de belki de faizin seviyesi değil, belki de Fed'in düşünme biçimini güncellemek gerekiyor diye anlıyoruz. Dolayısıyla bugün bu 5 grubun neden kurulduğunu, neyi amaçladığını ve piyasaların bunu neden bu kadar önemsediğini konuşmak istiyorum. Sizler de ekonomi haberlerinde bu çalışma gruplarından ne yönde bahsediliyor, neden bahsediliyor, neden bu kadar önem veriliyor? Bu anlamda belki biraz daha açıklık sağlayabilirim bu yayında. Şimdi neden böyle bir ihtiyaç duydu? Zaten Fed dünyanın en saygın merkez bankalarından biri değil mi? Öyle elbette ama son 5-6 yıl Fed için hayli zor geçti. İşte önce pandemi, ardından hepimiz için zor geçti tabii. Ardından tarihin en büyük parasal genişlemelerinden birini yaptı. Sonra 40 yılın en yüksek enflasyonuyla karşılaştı. Sonra faizler 0'dan %5'in üzerine çıkarıldı. Devasa bir bilanço var ve iletişim konusunda da ağır eleştiriler oldu. Özellikle de bir eleştiri öne çıktı. Fed uzun süre enflasyonun geçici olduğunu düşündü. Oysa enflasyon beklenenden çok daha kalıcı çıktı. Bu yüzden birçok ekonomist de acaba Fed ekonomiyi okurken kullandığı yöntemleri bir gözden mi geçirse diye sormaya başladı. İşte Warsh da göreve gelir gelmez bu tartışmayı kurumsal bir zemine taşıdı. Burada önemli bir ayrıntı var. Warsh bu grupları Fed'in kendi bürokratlarından kurmadı. Tam tersine dışarıdan isimler davet etti. Yani bu isimler arasında eski Merkez Bankası başkanları var, Nobel ödüllü akademisyenler var, Harvard ve Chicago'dan ekonomistler var, teknoloji şirketi yöneticileri var, hatta Walmart'ın eski CEO'su da var. Çünkü mantığı basit, aynı insanlar aynı yöntemlerle düşünmeye devam ederse farklı bir sonuç beklemek doğru olmaz. Herhalde bu yüzden kurumun dışından gelen bir bakışın daha değerli bir katkıyı sağlayabileceğini düşündü. Ve yaklaşımını şu şekilde ortaya koydu. Yani ilk prensiplerden başlayın, zor sorular sorun, mevcut uygulamaları sorgulayın, alternatifleri değerlendirin ve karar alıcıların önüne yeni öneriler getirin. Bu tabii merkez bankaları için alışılmadık bir tutum. Çünkü bu aslında büyük bir değişikliği işaret ediyor. Ve yani merkez bankaları için bu büyük değişiklikler hani bu kadar hızlı da olmuyor. Warsh ise daha geldiği ilk ayda gelin önce her şeyi bir yeniden düşünelim, yeniden bir yenileyelim içinde böyle bir değişiklikten bahsediyor. Şimdi bu 5 grup hangi konulara bakacak? Aslında Fed'in para politikasını oluşturan 5 temel ayağa bakacak. Birincisi Fed nasıl iletişim kurmalı? İkincisi yaklaşık 6.7 trilyon dolarlık bir bilanço var. Bu nasıl yönetilmeli? Üçüncüsü Fed bugünkü verilerle ekonomiyi doğru okuyabiliyor mu? Oraya bakacak, verilere bakacak yani. Dördüncüsü çok önemli bir konu ve hepimizin gündeminde bu yapay zeka ve yeni teknolojiler istihdamı, verimliliği nasıl değiştirecek? Beşincisi de Fed enflasyonu ölçüp yorumlarken kullandığı çerçeveyi değiştirmeli mi? Dikkat ederseniz hiçbiri doğrudan hani faizi yüzde kaç yapalım, faiz nerede olmalı gibi bir soruyla gelmiyor. Dert daha çok Fed karar verirken hangi bilgiyi kullanıyor, bunu nasıl yorumluyor ve kamuoyuna nasıl anlatıyor? Dert bundan çıkıyor. Dolayısıyla binanın çatısını değil de temelini gözden geçiriyor. Üstelik bu gruplara da şunu değiştirin gibi kesin bir talimat da verilmiyor. Yani onlardan kanıtı takip etmelerini ve mevcut uygulamayı sorgulamaları ve alternatif geliştirmeleri istenmiş. Şimdi ilk grupta iletişime bakalım. İlginç olan Warsh'un ilk baktığı alanın faiz, enflasyon ya da işsizlik değil, Fed'in nasıl konuştuğu ve bilançosu konusu. Bu bile önemli bir mesaj yani. Warsh'a göre para politikası yalnızca doğru kararı almak değil, o kararı nasıl anlattığınız ve hangi araçlarla uyguladığınız en az karar kadar önemli. Eskiden merkez bankaları çok az konuşurdu. Örneğin Greenspan zamanlarında işte faizi açıklar, birkaç satır metin yayınlar, konu kapanırdı. Bugün ise başkanlar çok konuşuyor, yardımcıları konuşuyor, bölgesel FED başkanları konuşuyor, tutanaklar var, projeksiyonlar var, basın toplantıları var, yüzlerce konuşma var yılda. Bu kadar bilgi iyi gibi görünüyor ve bunun da bir nedeni var aslında. Bu son dönemde yani o küresel kriz, finansal kriz, peşi sıra pandemi, arz şokları, bütün bunlar belirsizliği arttırdığı bir noktada aslında piyasalara bir öngörülebilirlik sağlamak gerekiyordu. Dolayısıyla da bu öngörülebilirlik ihtiyacının bir sonucu olarak bütün bu iletişimin bu kadar ayrıntılandığını gördük. Şimdi Warsh artık o geride kaldı diyor. Yani Fed'in iletişimi fazla karmaşık hale geldi ve Merkez Bankası bazen ekonomi yönetmekten çok piyasanın günlük yorumlarına böyle cevap yetiştiren bir kuruma dönüştüğünü söylüyor. İletişim grubunun amacı da bu. Yani daha açık, daha sade, daha güvenilir ve daha öngörülebilir bir dil kullanmak istiyor. İşte forward guidance'ı yani ileriye yönelik yönlendirmeyi mesela kaldırdı. Bunu daha önceki yayınlarımızda da beraberce konuştuk. İşte faizler uzun süre düşük kalacak ya da şu şart oluşursa indiririz gibi söylemleri kaldırdığını gördük. Şimdi bu grubun başındaki isimlere baktığımızda da en dikkat çekenlerinden biri İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanı King. 2008 krizini yöneten merkez bankacılarından. King yıllardır merkez bankalarının gereğinden fazla konuştuğunu savunuyor. Ona göre güvenilirlik verilen sözlerden değil de alınan kararlardan geliyor. Başka bir isim mesela aynı grupta Brezilya Merkez Bankası'nın eski başkanı Fraga. Yüksek enflasyonla mücadele etmiş, gelişmekte olan ülke deneyimini iyi bilen biri. Bir başka isim Fisher. Uzun yıllar Fed'de piyasa operasyonlarını yönetmiş. Yani teoriyi değil uygulamayı bilen bir isim. Yani bu gruba baktığınızda bir akademik bakış var, bir merkez bankacılığı deneyimi var, biraz da piyasa pratiği var gibi. Piyasa pratiği derken bütün bu gruplarla ilgili olarak aslında piyasadaki en büyük eleştirilerden biri piyasa pratiğinin söz konusu isimlerde çok az olduğu, dolayısıyla da bunun biraz endişe yarattığını görüyoruz. Ama aslında isimlerin çok da kuvvetli olduğunu tekrar görüyoruz. Mesela ikinci gruba gelelim, Fed'in bilançosu. Bir şirketin bilançosu olduğu gibi Merkez Bankası'nda bir bilançosu var. İşte Fed devlet tahvili alıyor, mortgage tahvili alıyor, bankaları likitte sağlıyor. Bunların hepsi bilançoda görünüyor ve 2008 öncesinde Fed'in bilançosu böyle yaklaşık 900 milyar dolar civarındaydı. Kriz geldi, Fed ekonomiyi desteklemek için büyük miktarda tahvil aldı. Pandemiyle süreç hızlandı. Bilanço bir ara 9 trilyon doların üzerine çıktı. Bugün biraz küçülse de halen yaklaşık 6.7 trilyon dolar. Yani kriz öncesinin kat kat üzerinde. Şimdi Warsh şunu soruyor ve uzun zamandır soruyor. Gerçekten bu kadar büyük bir bilançoya ihtiyaç var mı? Çünkü Fed sadece faiz belirlemiyor, piyasadaki likiditeyi de yönetiyor. Bilanço büyüdükçe finansal piyasalar üzerindeki etkisi de artıyor. Bunun da yan etkileri olabiliyor. Yani varlık fiyatları gereğinden fazla şişebiliyor, risk iştahı artabiliyor, piyasa Fed nasılsa devreye girer diye düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla Warsh aslında bilançonun daha sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşmasını da istiyor. Bu yüzden grubun görevi yani bilançoyu küçültmek değil ama asıl soru şu, normal bir dünyada Fed'in bilançosu ne kadar olmalı? Fed hangi koşulda piyasaya müdahale edip hangi koşulda geri çekilmeli? Bu grubun başında da oldukça güçlü bir kadro var. Harvard'dan isimler var, Chicago'dan isimler var. Hindistan Merkez Bankası'nın eski başkanı Rajan burada. Eski Fed guvernörü Jeremy Stein burada. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuçlar da son derece önemli olacak. Çünkü Fed'in bilançosundaki her değişiklik küresel faizlerden gelişen ülkelere sermaye akımına kadar geniş bir alanı etkiliyor. Diğer üç gruba bakalım. Warsh'un en hani birçok kişi tarafından ifade edilen konularından biri de daha vizyoner tarafı olduğu belirtiliyor. Ve bu işte son 3 veri, yapay zeka ve enflasyon konularında şu sorunun peşinden koşulduğunu anlıyorum. Yani Fed 2030'ların ekonomisini halen 90'ların araçlarıyla mı okumaya çalışıyoruz? Bunu bir gelin gözden geçirelim diyor. Örneğin veriyle başlayalım diyor. Fed faiz kararını hangi verilere bakarak alıyor? Enflasyon, istihdam, ücretler, perakende satışlar, sanayi üretimi. Hepsi resmi istatistik ama önemli bir sorun var. Bu verilerin çoğu geriden geliyor. Bugün açıklanan istihdam verisi aslında bir ay önceyi anlatıyor. Enflasyon da öyle. Yani Fed çoğu zaman dikiz aynasına bakarak araba kullanıyor gibi bir takım eleştiriler var. Bu yeni grupta bunu, veri grubu da bunu sorguluyor. Gerçek zamanlı okuyabilir miyiz? İşte kredi kartı harcamaları, kargo hacmi, büyük zincirlerin günlük satışları, internet fiyatları, elektrik tüketimi, bütün bu veriler çok daha erken haber verebilir bize deniliyor. Ve bununla ilgili de yine etkili uygulamalı iktisatçıların içinde bulunduğu bir grup oluşuyor. Burada da Harvard'dan, Chicago'dan, örneğin Walmart'ın eski CEO'su da burada. Bir perakendeci Fed'e ne katar diye sorsak aslında çok şey katabilir. Yani Walmart her gün milyonlarca tüketicinin ne aldığını, hangi ürünün hızlandığını, fiyatların nasıl değiştiğini görüyor. Dolayısıyla ekonominin nabzını daha önceden hissedebilir. Bir diğer konu yapay zeka. Hızlıca oraya da bir bakalım. Konu yapay zeka ekonomiyi nasıl değiştirecek? Çünkü sanki mevcut para politikası düzleminde hayatımızda bir yapay zeka yokmuş gibi davranıyoruz yönünde eleştiriler var. Artık bunu görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla da bu yapay zeka ile beraber işte verimlilik konusu öne çıkıyor. Yapay zeka verimliliği ciddi bir biçimde arttırırsa ekonomi enflasyon yaratmadan da daha hızlı büyüyebilir mesela. Aynı iş gücüyle daha fazla üretim yapılabilir. Bu da faiz politikasını değiştirir. Bu grubun başında da Silikon Vadisi'nin tanınmış yatırımcıları, Stanford'dan ve Anthropic'ten izinli olarak çalışan iktisatçılar, Microsoft'un üst düzey yöneticileri gibi üyeler var. Yani Walsh ilk kez aslında yapay zekayı tam da gündemimizin ortasına yerleştiriyor ve diyor ki yapay zeka enflasyonu nasıl etkiler? Beşinci ve en son grubu da enflasyon çerçevesi şeklinde değerlendirelim. Çünkü merkez bankalarının varlık nedeni aslında enflasyon. Walsh çok temel bir soru soruyor. Enflasyonu halen doğru anlıyor muyuz? Yani pandemi bize bir ders verdi. Fed enflasyonu uzun süre geçici gördü ama kalıcı çıktı. Dolayısıyla bu sadece Fed'in değil birçok merkez bankasının da ortak hatasıydı. Dolayısıyla enflasyonu anlamakta kullanılan modeller bir yeniden gözden geçirilsin istiyor. Yine burada da ekonomi öğrencilerinin ders kitabını okuduğu eski Beyaz Saray danışmanı Harvard'lı Mankiw, beklentiler ve ekonomi üzerine çalışmalarıyla Nobel almış Sargent gibi isimlerin olduğunu, BIS'ten isimlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında ben böyle uzun uzun konuştum ama dikkat ederseniz bu 5 grubun ortak bir özelliği var ve hiçbiri de şuna cevap vermiyor yani hani ya da bunu aramıyor. Bir sonraki toplantıda faiz kaç olsun diye ya da ne yapalım diye bu soruya cevap aramıyor. Daha temel sorulara cevap arıyor. Programı bitirirken de şöyle özetleyelim. Walsh'un 5 grubuna ilk anda birbirinden bağımsız başlıklar gibi bakıyoruz. İşte iletişime, bilançoya, veriye, yapay zekaya ve enflasyona. Oysa hepsi tek bir soruya cevap arıyor. Fed hızla değişen bir dünyada halen doğru soruları mı soruyor? Belki de Walsh'un en önemli katkısı yeni cevaplar vermesi değil, yeni sorular sormaya başlaması. Çünkü ekonomi tarihi gösteriyor ki büyük dönüşümler çoğu zaman yeni bir modelle değil, eski varsayımların sorgulanmasıyla başlıyor. Bugün Fed'de yaşanan ve böyle bir dönemin de başlangıcı olabilir ve bu bütün dünya için de etkili olabilir. Dolayısıyla bizim için de yakından izlenecek bir başka gündem olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığıyla da yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Hayır, merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
2: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretimini nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleriyle alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: when I play long.
1: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.
1: Parce qu'il y aura toujours des fous.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece o

0: Odeya Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bugün yeniden rotayı Amerika'ya çevireceğim, Fed'e çevireceğim. Fed'i yeniden düşünmek gereken bir dönemde olduğumuzu son yayınlarda altını çiziyorum. Çünkü çok dikkat çekici şeyler oluyor. Dikkat çekici işlerden birine bugün biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Biliyorsunuz yeni başkan Kevin Warsh'un göreve gelmesi daha henüz çok kısa bir süre oldu. Ve normalde yeni bir başkandan ilk aylarda işte faiz kararlarını, enflasyon değerlendirmelerini, ekonomiye dair tahminlerini bekleriz ama Warsh'un çok değişik bir adımı oldu. Fed'in nasıl çalıştığını, nasıl düşündüğünü yeniden sorgulamaya başladı ve dünyayı da sorgulatmaya başladı. Ve bu amaçla da 5 ayrı çalışma grubu, İngilizcesiyle Task Force kurdu. Şimdi bu ilk bakışta bürokratik bir haber gibi gelebilir. Yani işte 5 komite kurulmuş, akademisyenler görevlendirilmiş. Ne olmuş yani diye. Ama işin özü daha büyük ve burada Warsh'un verdiği mesaj da sorun sadece de belki de faizin seviyesi değil, belki de Fed'in düşünme biçimini güncellemek gerekiyor diye anlıyoruz. Dolayısıyla bugün bu 5 grubun neden kurulduğunu, neyi amaçladığını ve piyasaların bunu neden bu kadar önemsediğini konuşmak istiyorum. Sizler de ekonomi haberlerinde bu çalışma gruplarından ne yönde bahsediliyor, neden bahsediliyor, neden bu kadar önem veriliyor? Bu anlamda belki biraz daha açıklık sağlayabilirim bu yayında. Şimdi neden böyle bir ihtiyaç duydu? Zaten Fed dünyanın en saygın merkez bankalarından biri değil mi? Öyle elbette ama son 5-6 yıl Fed için hayli zor geçti. İşte önce pandemi, ardından hepimiz için zor geçti tabii. Ardından tarihin en büyük parasal genişlemelerinden birini yaptı. Sonra 40 yılın en yüksek enflasyonuyla karşılaştı. Sonra faizler 0'dan %5'in üzerine çıkarıldı. Devasa bir bilanço var ve iletişim konusunda da ağır eleştiriler oldu. Özellikle de bir eleştiri öne çıktı. Fed uzun süre enflasyonun geçici olduğunu düşündü. Oysa enflasyon beklenenden çok daha kalıcı çıktı. Bu yüzden birçok ekonomist de acaba Fed ekonomiyi okurken kullandığı yöntemleri bir gözden mi geçirse diye sormaya başladı. İşte Warsh da göreve gelir gelmez bu tartışmayı kurumsal bir zemine taşıdı. Burada önemli bir ayrıntı var. Warsh bu grupları Fed'in kendi bürokratlarından kurmadı. Tam tersine dışarıdan isimler davet etti. Yani bu isimler arasında eski Merkez Bankası başkanları var, Nobel ödüllü akademisyenler var, Harvard ve Chicago'dan ekonomistler var, teknoloji şirketi yöneticileri var, hatta Walmart'ın eski CEO'su da var. Çünkü mantığı basit, aynı insanlar aynı yöntemlerle düşünmeye devam ederse farklı bir sonuç beklemek doğru olmaz. Herhalde bu yüzden kurumun dışından gelen bir bakışın daha değerli bir katkıyı sağlayabileceğini düşündü. Ve yaklaşımını şu şekilde ortaya koydu. Yani ilk prensiplerden başlayın, zor sorular sorun, mevcut uygulamaları sorgulayın, alternatifleri değerlendirin ve karar alıcıların önüne yeni öneriler getirin. Bu tabii merkez bankaları için alışılmadık bir tutum. Çünkü bu aslında büyük bir değişikliği işaret ediyor. Ve yani merkez bankaları için bu büyük değişiklikler hani bu kadar hızlı da olmuyor. Warsh ise daha geldiği ilk ayda gelin önce her şeyi bir yeniden düşünelim, yeniden bir yenileyelim içinde böyle bir değişiklikten bahsediyor. Şimdi bu 5 grup hangi konulara bakacak? Aslında Fed'in para politikasını oluşturan 5 temel ayağa bakacak. Birincisi Fed nasıl iletişim kurmalı? İkincisi yaklaşık 6.7 trilyon dolarlık bir bilanço var. Bu nasıl yönetilmeli? Üçüncüsü Fed bugünkü verilerle ekonomiyi doğru okuyabiliyor mu? Oraya bakacak, verilere bakacak yani. Dördüncüsü çok önemli bir konu ve hepimizin gündeminde bu yapay zeka ve yeni teknolojiler istihdamı, verimliliği nasıl değiştirecek? Beşincisi de Fed enflasyonu ölçüp yorumlarken kullandığı çerçeveyi değiştirmeli mi? Dikkat ederseniz hiçbiri doğrudan hani faizi yüzde kaç yapalım, faiz nerede olmalı gibi bir soruyla gelmiyor. Dert daha çok Fed karar verirken hangi bilgiyi kullanıyor, bunu nasıl yorumluyor ve kamuoyuna nasıl anlatıyor? Dert bundan çıkıyor. Dolayısıyla binanın çatısını değil de temelini gözden geçiriyor. Üstelik bu gruplara da şunu değiştirin gibi kesin bir talimat da verilmiyor. Yani onlardan kanıtı takip etmelerini ve mevcut uygulamayı sorgulamaları ve alternatif geliştirmeleri istenmiş. Şimdi ilk grupta iletişime bakalım. İlginç olan Warsh'un ilk baktığı alanın faiz, enflasyon ya da işsizlik değil, Fed'in nasıl konuştuğu ve bilançosu konusu. Bu bile önemli bir mesaj yani. Warsh'a göre para politikası yalnızca doğru kararı almak değil, o kararı nasıl anlattığınız ve hangi araçlarla uyguladığınız en az karar kadar önemli. Eskiden merkez bankaları çok az konuşurdu. Örneğin Greenspan zamanlarında işte faizi açıklar, birkaç satır metin yayınlar, konu kapanırdı. Bugün ise başkanlar çok konuşuyor, yardımcıları konuşuyor, bölgesel Fed başkanları konuşuyor, tutanaklar var, projeksiyonlar var, basın toplantıları var, yüzlerce konuşma var yılda. Bu kadar bilgi iyi gibi görünüyor ve bunun da bir nedeni var aslında. Bu son dönemde yani o küresel kriz, finansal kriz, peşi sıra pandemi, arz şokları, bütün bunlar belirsizliği arttırdığı bir noktada aslında piyasalara bir öngörülebilirlik sağlamak gerekiyordu. Dolayısıyla da bu öngörülebilirlik ihtiyacının bir sonucu olarak bütün bu iletişimin bu kadar ayrıntılandığını gördük. Şimdi Warsh artık o geride kaldı diyor. Yani Fed'in iletişimi fazla karmaşık hale geldi ve Merkez Bankası bazen ekonomi yönetmekten çok piyasanın günlük yorumlarına böyle cevap yetiştiren bir kuruma dönüştüğünü söylüyor. İletişim grubunun amacı da bu. Yani daha açık, daha sade, daha güvenilir ve daha öngörülebilir bir dil kullanmak istiyor. İşte forward guidance'ı yani ileriye yönelik yönlendirmeyi mesela kaldırdı. Bunu daha önceki yayınlarımızda da beraberce konuştuk. İşte faizler uzun süre düşük kalacak ya da şu şart oluşursa indiririz gibi söylemleri kaldırdığını gördük. Şimdi bu grubun başındaki isimlere baktığımızda da en dikkat çekenlerinden biri İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanı King. 2008 krizini yöneten merkez bankacılarından. King yıllardır merkez bankalarının gereğinden fazla konuştuğunu savunuyor. Ona göre güvenilirlik verilen sözlerden değil de alınan kararlardan geliyor. Başka bir isim mesela aynı grupta Brezilya Merkez Bankası'nın eski başkanı Fraga. Yüksek enflasyonla mücadele etmiş, gelişmekte olan ülke deneyimini iyi bilen biri. Bir başka isim Fisher. Uzun yıllar Fed'de piyasa operasyonlarını yönetmiş. Yani teoriyi değil uygulamayı bilen bir isim. Yani bu gruba baktığınızda bir akademik bakış var, bir merkez bankacılığı deneyimi var, biraz da piyasa pratiği var gibi. Piyasa pratiği derken bütün bu gruplarla ilgili olarak aslında piyasadaki en büyük eleştirilerden biri piyasa pratiğinin söz konusu isimlerde çok az olduğu, dolayısıyla da bunun biraz endişe yarattığını görüyoruz. Ama aslında isimlerin çok da kuvvetli olduğunu tekrar görüyoruz. Mesela ikinci gruba gelelim, Fed'in bilançosu. Bir şirketin bilançosu olduğu gibi Merkez Bankası'nda bir bilançosu var. İşte Fed devlet tahvili alıyor, mortgage tahvili alıyor, bankaları likitte sağlıyor. Bunların hepsi bilançoda görünüyor ve 2008 öncesinde Fed'in bilançosu böyle yaklaşık 900 milyar dolar civarındaydı. Kriz geldi, Fed ekonomiyi desteklemek için büyük miktarda tahvil aldı. Pandemiyle süreç hızlandı. Bilanço bir ara 9 trilyon doların üzerine çıktı. Bugün biraz küçülse de halen yaklaşık 6.7 trilyon dolar. Yani kriz öncesinin kat kat üzerinde. Şimdi Warsh şunu soruyor ve uzun zamandır soruyor. Gerçekten bu kadar büyük bir bilançoya ihtiyaç var mı? Çünkü Fed sadece faiz belirlemiyor, piyasadaki likiditeyi de yönetiyor. Bilanço büyüdükçe finansal piyasalar üzerindeki etkisi de artıyor. Bunun da yan etkileri olabiliyor. Yani varlık fiyatları gereğinden fazla şişebiliyor, risk iştahı artabiliyor. Piyasa Fed nasılsa devreye girer diye düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla Warsh aslında bilançonun daha sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşmasını da istiyor. Bu yüzden grubun görevi yani bilançoyu küçültmek değil ama asıl soru şu. Normal bir dünyada Fed'in bilançosu ne kadar olmalı? Fed hangi koşulda piyasaya müdahale edip hangi koşulda geri çekilmeli? Bu grubun başında da oldukça güçlü bir kadro var. Harvard'dan isimler var, Chicago'dan isimler var. Hindistan Merkez Bankası'nın eski başkanı Rajan burada. Eski Fed guvernörü Jeremy Stein burada. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuçlar da son derece önemli olacak. Çünkü Fed'in bilançosundaki her değişiklik küresel faizlerden gelişen ülkelere sermaye akımına kadar geniş bir alanı etkiliyor. Diğer üç gruba bakalım. Warsh'un en hani birçok kişi tarafından ifade edilen konularından biri de daha vizyoner tarafı olduğu belirtiliyor. Ve bu işte son üç veri, yapay zeka ve enflasyon konularında şu sorunun peşinden koşulduğunu anlıyorum. Yani Fed 2030'ların ekonomisini halen 90'ların araçlarıyla mı okumaya çalışıyoruz? Bunu bir gelin gözden geçirelim diyor. Örneğin veriyle başlayalım diyor. Fed faiz kararını hangi verilere bakarak alıyor? Enflasyon, istihdam, ücretler, perakende satışlar, sanayi üretimi. Hepsi resmi istatistik ama önemli bir sorun var. Bu verilerin çoğu geriden geliyor. Bugün açıklanan istihdam verisi aslında bir ay önceyi anlatıyor. Enflasyon da öyle. Yani Fed çoğu zaman dikiz aynasına bakarak araba kullanıyor gibi bir takım eleştiriler var. Bu yeni grupta bunu, veri grubu da bunu sorguluyor. Gerçek zamanlı okuyabilir miyiz? İşte kredi kartı harcamaları, kargo hacmi, büyük zincirlerin günlük satışları, internet fiyatları, elektrik tüketimi, bütün bu veriler çok daha erken haber verebilir bize deniliyor. Ve bununla ilgili de yine etkili uygulamalı iktisatçıların içinde bulunduğu bir grup oluşuyor. Burada da Harvard'dan, Chicago'dan, örneğin Walmart'ın eski CEO'su da burada. Bir perakendeci Fed'e ne katar diye sorsak aslında çok şey katabilir. Yani Walmart her gün milyonlarca tüketicinin ne aldığını, hangi ürünün hızlandığını, fiyatların nasıl değiştiğini görüyor. Dolayısıyla ekonominin nabzını daha önceden hissedebilir. Bir diğer konu yapay zeka. Hızlıca oraya da bir bakalım. Konu yapay zeka ekonomiyi nasıl değiştirecek? Çünkü sanki mevcut para politikası düzleminde hayatımızda bir yapay zeka yokmuş gibi davranıyoruz yönünde eleştiriler var. Artık bunu görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla da bu yapay zeka ile beraber işte verimlilik konusu öne çıkıyor. Yapay zeka verimliliği ciddi bir biçimde arttırırsa ekonomi enflasyon yaratmadan da daha hızlı büyüyebilir mesela. Aynı iş gücüyle daha fazla üretim yapılabilir. Bu da faiz politikasını değiştirir. Bu grubun başında da Silikon Vadisi'nin tanınmış yatırımcıları, Stanford'dan ve Anthropic'ten izinli olarak çalışan iktisatçılar, Microsoft'un üst düzey yöneticileri gibi üyeler var. Yani Walsh ilk kez aslında yapay zekayı tam da gündemimizin ortasına yerleştiriyor ve diyor ki yapay zeka enflasyonu nasıl etkiler? Beşinci ve en son grubu da enflasyon çerçevesi şeklinde değerlendirelim. Çünkü merkez bankalarının varlık nedeni aslında enflasyon. Walsh çok temel bir soru soruyor. Enflasyonu halen doğru anlıyor muyuz? Yani pandemi bize bir ders verdi. Fed enflasyonu uzun süre geçici gördü ama kalıcı çıktı. Dolayısıyla bu sadece Fed'in değil birçok merkez bankasının da ortak hatasıydı. Dolayısıyla enflasyonu anlamakta kullanılan modeller bir yeniden gözden geçirilsin istiyor. Yine burada da ekonomi öğrencilerinin ders kitabını okuduğu eski Beyaz Saray danışmanı Harvard'lı Mankiw, beklentiler ve ekonomi üzerine çalışmalarıyla Nobel almış Sargent gibi isimlerin olduğunu, BIS'ten isimlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında ben böyle uzun uzun konuştum ama dikkat ederseniz bu 5 grubun ortak bir özelliği var ve hiçbiri de şuna cevap vermiyor yani hani ya da bunu aramıyor. Bir sonraki toplantıda faiz kaç olsun diye ya da ne yapalım diye bu soruya cevap aramıyor. Daha temel sorulara cevap arıyor. Programı bitirirken de şöyle özetleyelim. Walsh'un 5 grubuna ilk anda birbirinden bağımsız başlıklar gibi bakıyoruz. İşte iletişime, bilançoya, veriye, yapay zekaya ve enflasyona. Oysa hepsi tek bir soruya cevap arıyor. Fed hızla değişen bir dünyada halen doğru soruları mı soruyor? Belki de Walsh'un en önemli katkısı yeni cevaplar vermesi değil, yeni sorular sormaya başlaması. Çünkü ekonomi tarihi gösteriyor ki büyük dönüşümler çoğu zaman yeni bir modelle değil, eski varsayımların sorgulanmasıyla başlıyor. Bugün Fed'de yaşanan ve böyle bir dönemin de başlangıcı olabilir ve bu bütün dünya içinde etkili olabilir. Dolayısıyla bizim için de yakından izlenecek bir başka gündem olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığıyla da yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Yeah.